hançlıyım, dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzüm,

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamayotganlar TRTning uyg'urcha onglishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onglishimizni har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunuv hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.chekettrt.uyg'ur.com yoki www.chekettrt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onglishimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Fatih Suresinin 24'ten 29'a bulan ayetleri ve tercümesini aldığımız. Tilavet kılığı için Abdülbasit Abdülsamad.

Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tuanikcham Alloh ularni sizlarga qo'l solishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganidan keyin Makkaning ichida ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l solishinglardan to'sdim. Alloh qildigan ishinglarni ko'rib turuvchidir. Ular kofir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonliqning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Мәккеде сіле білмейдіған әрайал мөмілі болып, сіле білместін ұланы өлтіріп қойыш білен күнаққа керіптір бұлышыңлағының қайпы болмыса еді. Әлбәтті Алла Мәккеге кіршіңлағы рұқсат қылатты вә сілені кәпірлағы мұсалат қылатты. Алла қалыған адамны рахметі дайырысы керіз үшін сілені Мәккені пәті қылыштын тосты. Әгер ұла айрылса, яны мөмілі кәпірлағын айрылса, Ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. Kofirlar qiziqqanliqini, jahiliyat davrining qiziqqanliqini dillarga pukkan chog'da Alloh payg'ambariga va mo'minlarga tamkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mo'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Alloh har narsani bilguchidir. Alloh payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost Çüş görsətdi. İyi Muhammed, sən və sahabilərin Xuda xalısa düşməndən əmin bolğan, bəzilərinlə başlarınlarını çürgən və bəzilərinlə qırqıqan halda qorxmay çoxum məscidi hərəmə kirisilə. Allah sülüstüki sirə bilməydiğən paydını bildi. Allah bunundan burun siləgə yəqin bir qalibini, yəni Xəybərinin fətisini müyəssər qıldı. Allah haq dinni bütün dilladın üstünü kılış üçün peygamberini hidayet bilen ve haq din bilen evetti. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi ikerlikke guvalık birişke Allah'ı terlektir. Muhammed Allah'ın Resuludur. Onun bilen birge bolgan müminle kuparlığı katıktır. Özara köyümçendir. Ulanı roku kılgan, seyde kılgan halde kürselim. Ula Allah'ın fezlini ve razılıkını tüleydu. Ularning yuzlarida sajdaning asridan nishonlar bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shoh chiqargan, kuchlanib chumoygan, ondan o'z qo'li bilan yuritirgan, bulug'liqi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mo'minlarni mundoq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. Allah ularning ishidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Fatih surasining 24-dan 29-gacha bo'lgan oyatlari va tarjimasini o'qidingiz. Ko'ngil qo'yib tinglashingiz uchun rahmat. Yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar.

Assalamu alaykum, hörmetlik derete yaklaşmalarım. Bugün 3. yıl cuma. Tövende Türkiye rayon yanıkları, şundakla dünya vaziyeti münasebetlik en iyi uçularını silah bilen ortaklaşımız. Kınavundakta adıktanla haberlerimizden tavsiyeli mezmurları da bolsun. Hamene'nin cesedi dapnı burası için Tahran'a ilip gelindi. İran'ın öldürülgen dini rehberi Hamene'nin cesedi, mınlığan kişi katıştıgan resmi depni burasımızın ilgiri Tehran gelip gelindi. İran tarakullarının haberi karganda Rusya, Xtay, Pakistan, Hindistan ve Kuba'nı çıkagan 30'dan artık devletinin emalları ve vekillerinin burasımıza katınışı kütülmekte. Pakistan taraf Başminister Şahbaz Şerif'nin şemmükün etkizildiğen depni burasımıza katınışılıkallıkını yakaladı. Khamene 28 fevral günü Amerika Koşmuş Tatları bilen İsrailiya'nın ortak hücumunda öldürülgen bulup, hücumdan kendi rayında heptilap dağımlaşkan oruç başlangıydı. Türkiye Demeşik'teki bomba hücumunu katı kayıpıldı. Türkiye Demeşik'in merkezinde kendigende 6 kişinin hayatının ayrılışı, 20 kişinin yaralanışını keltirip çıkargan bomba hücumunu katı kayıpıldı. Dışişleri işler ministerliği hücumunun Suriye'nin mukimliği ve cemiyet tınışlığını nişan kılığallıklarını bildirip, hayatının ayrılgalarının aile tavabatlarına tezliğe bildirdi. Yerlilgalarının baldırarak sakayıp gitişine telaşlaştık bildirdi. Ankara Suriye'nin kolaylıklarını tekrarlayıp, devletin birlikte ve ittifaklıklarının mukimsizlik yartışı kurmuşluğa verilgen en güçlük cevap hikayelikini tahitledi. Balalarını kutluğu teşkilatı Gazze'de 21 milyon artık balanın öldürülgeliğini bildirdi. Yeni bir dokladka karganda İsrailiya'nın Gazze'de elip beri atkan erki kırgıncılık oruşunun 10. günü de öldürülgeliğe cizimleştirilgen balalarının sani kemdigende 21 milyon yetken. Angliyaga joylashgan bolalarni kuzatish tashkiloti 800 mingdan ortiq bolaning uy makonlaridan ayrilib qolganligini, 625 ming bolaning bo'lsa 3 yildan buyon muntazam tarbiyadan mahrum qolganligini xabar qildi. Tashkilotning rayonlik direktori Ahmed Al-Handavi dunyoning zo'ravonlikni to'xtatmay G'azzadagi bolalarni yolg'iz tashlab qo'yganligini aytdi. Al-Handavi nurg'un kishining yanada xarobliklarning ostida qolayotganligi sababidan haqiqiy talabatning taxmin yuqori bo'lishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Venezueladagi yetavrashda qazo qilganlar soni 2595 ga yetdi. Venezuelaning vaqtliq prezidenti Delcy Rodriguez 24 iyun kuni yuz bergan ikki qatimliq yetavrashda qazo qilganlar sonining 2595 ga yaralanganlar sonining bo'lsa 13400 ga yetganligini minglagan kishidan taxcha izdirak yo'qligini bildirdi. Rodriguez qazo qilganlarga oid soliq ma'lumotlarining tafsili kimlik aniqlab chiqish orqali tilanganligini bildirib, ko'p kişilik kabrile baykalıqlıqı hakkı da davalarını rakıldı. O yine deslepte hayatına ayrılgan dep doklu kılgan 5 kişinin bolsa devletinin biometrik asastiki yardım sistemisi arkalık elip verilgan kimlik deşürüşüden kiyen terk hikayelikinin inikilap çıkılgalıqını sözlergeyle avukıldı. Amerika Koşmuş Tatlardaki vaxt kapsulü 2276 yılıca taqa kaleti turdu. Bürkit Bey'i iPhone ve kit sonki Katarlı Kıyarhıl boyumla kaçılanan 400 kilogramlık datlaşmaz pulat vakti kapsulü Amerika Koşmuş Tatlarının müstakillik gününe tebrikleş faaliyetleri cereyanı da Philadelphia'daki müstakillik sarayının etrafı hükümünüdü. Amerika Koşmuş Tatlarının 50 iştahatı ve karışlık rayonlarından evetilgen boyumlarını çıkan kapsulunun devlet kurulgallıkının 500. yıllığı tebrik olunan 2276 yılıca taha kalıta turuşu filan olmaqda. Şunun okşaş hatırı günü için teyirlenen yeni bir vakit kapsulumu yakında Washington'da tanıştırılgaydı. Trump, İran'da hakimiyet özgürlüğüne nişan kılmaydıqallıkı yakındaki fikirlerini yeni bir katım tekrar aldı. Amerika Koşmuş Tatları Prezidenti Donald Trump, İran tarafı bilen erip verilgen sohbetle hakkında tohtalıp, menimce ular biz ihtiyacda bulgan nesilerin hamısını öptülay kol kol dedi de. Trump, CNBC televizyon kanalının ziyaretini kubul kılganda bergen bayanatıda, İran bilen etkizilotkan sohbetlere karta karıştırını oturup koydu. Trump sohbetlerinin dağımlı şotkallıkını tekilip monaktırı. Biz sohbet etkizu atımız. Menimce ular biz ihtiyaclık bulgan nesilerin hamısını öptülay kubul kıldı. Trump, İran'da hakimiyet özgürlüğüne nişan kılmaydıqallıqa dair sözlerini tekrarlayıp, ''Mən naite addi bir nersini közlevatımən, ula yadro kuralıqı erişilmeydi.'' dedi. Amerika Koşmuş Tatları İran'ın suikast doğrusu da agahlanıdı. Amerika hükümetinin İran bilen ötküzülükkün sohbetlerinin hatarga düşkülüşünün aldığını eliş üçün, İsrailiyenin İranlıq əmaldarlığa

ve xavfsizlik xavf-xatiri küçüyüydü. Coğrafya taqdırını belgilemeydi, bırak kündülük durmuş reallıqını şekillendirdi. Şunlaşka, Türk rəhbərlər rayon xarakterlik mokumluğuna heç kaçan pəqatlı bir taşkı siyasetini işan edip qaramadı. Türkiye üçün xoşuna əllədiki tenişlik pəqatlı arzu qılınadığan bir gaye emez, belki hayat mamatlıq əhmiyetkiyi bir zöruriyyətdir. Türkiye'nin bu oranı şunun bilen bir vaxtda Ankara'ya özgücü bir əvzəllik mi yaratıp bəməkdi? NATO'a əza buluşu, şundaqla Nurgun rayonla bilen boğan tarihi, mədəniyet və iqtisadi reşitleri sayısı da Türkiye intayın aslandaki dövlətlerle iyi bulalaydığın diplomatik kabiliyetki iyi. O, adette bir-bir bilen sözlü işlemi xalamaydığın tərəflərini bir yergi cəm qılalaydı, bu, herkiz mi addi muvaffaqiyyət emez. Türkiye taşkı siyasetindeki ortak bir liniye del şu ki, Türkiye başkala alakı kılışını rət kıladığın siyasi aktörler bilen mu diyalogunu izcil davamlaştırıp gelmekte. Ankara, Ukrayna'nın zemin bütünlükünü kollaş bilen birge Moskova bilen boğan alakı yollarını mu uçuk tutmaqdı. Türkiye, mühim bir NATO itibaktaşı bolu süpüte bilen Rusya bilen boğan münasibetlerini mu izcil davamlaştırıp atıdı. Türlük dokunuşlarda hükümetle, öktücü küşle, rayon karakterlik aktörler ve halkaralıq təşkilatla bilen hemkarlık ornatmaqdı. Türkiye'nin tənqid qılğıçılar bu pozisiyanı turaqsızlık ya ki her iki tərəfdən mənfəətlənişkə urunuş deyə süpətləməkdir. Bıraq bir müəssisəcinin nöqtə nəzərindən etkanda bunun logikası intayın aydındır. Əgər qaysı bir tərəf bilən sözü işini rədd qılsanız, ocaqda tərəflərin ortaq bir kilişiş nöqtəsi tepişiğə yardım bir almaysız. Tinişlik söhbətləri dostlar arası deməz, bəlkə düşmənlər arası deyilib verilidir. Şuna bunun için bir müəssisəcəyə ehtiyac doğuludu. Yani her iki taraf kabul kılışkı tayar boğan ve yeterlik derecede işin adıgan bir vasıtçıya ihtiyaç düşüdü. Türkiye köpünce ahlada dal muşur olunu üstüge ilişka tırışıp geldi. Söhbet üstünün sırtıda. Türkiye'nin tınışlık için koşkan töhbisi fakat diplomatiya sahası bilalı çekilip kalmaydı. Türkiye, Hərbi Xadimleri Birleşken Devletler Təşkilatının 30'dan artıq tınışlıq saqlaş vəzifesine katlaşkan bulup, Bosniya, Kosovo ve Somali'deki hareketle bu töhbelerin konkret misalı bulalaydı. Türkiye, Somali'de fakat xavifsizliğine mərkəz kılgan pozisiyada bulmasın, belki doktorxanalarını kurdu. Ul əsləhə quruluşlarını başladı ve insanperverlik yardımlarını kengaytdi. Türkiye'nin Mogadishu'da duruşluk baş elçisinin alahide koğduldığın bir xatarı diplomatiya rayonunda duruşluğun oranığa, yerli xalq arası da yaşayışına tanışı bu pelsefini obdallı yığıncaqlap verirdi. Tinişlik pekatla uruşluğun bulması kalemez, belki kerizis mezgeyledi mi şu yerde hemrah buluş iradisidir. Panahlanğıçılar meselesi kesek, Türkiye 3 milyon 600 mağdan artıq tızım gelinğen Suriyelik panahlanğıçı, şundaqla Afganistan, Irak ve başka devletlerden gelgen 100 mağdan musafırlığa kuşak geçip, dünya boyunca en köp panahlanğıçı kabul kılgan devletlerinin biri gaylandı. Mektep, doktorxana ve yerlik cemiyetlere güçken yük eğirlaştı. Siyasi ciddicilikle küçeydi. Şundaq buluşuğa karamay, Türkiye öz işiklerine davamlı koçuk tuttu. Tinişlik haqqıdaki münazirliğe köpünce uruşluq tutuş gelişimleri ve ali derecelikle yığınlarına merkezleşiyordu. Eminiyette, tinişlik bir balının sınıfta hatırcam oltur alışı, bir padahlanğıcının çiğradının kaydırılması demektir. Türkiye'nin bu meydanı 21. əsrdə herkandaq bir devlet tarafından üstü gelingen en çok insanperverlik vədilerinin birege vekillik kılıdı. Türkiye'nin tinişlik siyaseti. Türkiye'nin tınışlıkı koşkan töhbüsüge onun əməli hareketleri asası da baha berilişi kerek. Dünya miqyası da milyonlarca tonla açlık kısılıp kalıp, yemeklik bahası örülüp ketken bir peytte, Türkiye bu açlıkların sırtkı eksport kılınışıga körnerlik kolaylık yaratıp bədi. Milyonlarca kişinin barıdığan heçkandaq cayı kamığında Türkiye ulağı başpanah boldı. Uruşu atkan tərəflər oturusudaki alaqa üzülüp qalğanda Türkiye adette her iki tərəf bilen boğan alaqını davamlaşdıralaydığın aslandaki dövlətlərinin biri boldu. Bulanın heç qaysısı tinişliğe mutlaq kapalatlı kılılmaydı. Dərbəqi heç qandaq dövlət mondaq bir kudret kimi iyi emez. Bıraq bu izcil bir tallaşın eksə türüp yeridu. Tokunuş dexim asan göründüğün peyitlerde diyalogunu davamlaştırış, başkala özünü kaçırgan eğri yüklerini mürüge eliş ve çekiniş en asan tallaş boğan vəziyetlerde mi meselige aktif arayışına davamlaştırış. Tenişliğine köpünce Allah'da həmmin razı kılışkı tırışıdığan devletler emez, belki həmmi adamdan sözlü işki təyir durduğun devletler bərpa kılıdı.
Түркия үстеге ілішкі тіріші батқан рол дәл мошенадың ібарат. Герче, нұқсансыз болмысы му, лекен интайын қат идур.

Hörmətli anlıqçılar, Türkiye'nin tiz tayarlanadigan mezelik taamları tanıştırıladigan Türkiye'nin köçe taamları namlıq sahibimizden bugünkü sanıda sizlarga 1980-ci yıllari kichik bir deniz boyu şehirçisi de barlıq kelgen ve şu yerden bütkül Türkiye'ye tarqalgan meşhur bir tem ayvalık tosti haqida malumat berip ötümüz. Bugün taam tizimlikimizni oranağan bu mezelik yemeklikning tayyorlanishi kolay, tämi intayin mezelik bulup, her bir çişleme sizni huzurluk bir dünyaga başlaydı. Hodde iki parçanın arasındaki pişlaqdek huzurdan erip ketishingiz mumkin bo'lgan bu alohida taam bugünkü sohbetimizning temisi. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Ayvalık tosti belki dünyadaki en mezelik sandviçlerinin biri buluşu mümkün. Elbette temin etip görmeyi durup bu ayakta inik kolası çıkırıştız. Ondaki kelinle, aldı bilin ayvalık tostunun nemih kellikiye birlikte karab çıkaydı. Şunu eskertip ötüş gerek ki, ananevi ayvalık tosti bilin barğansır umumluşu vatkan zamanevi türleri oturusu da zor perek bolsa mı, lakin ulanın hemisinin ortak bir alahidlik bu. O bolsa bu serik renglik çoğun nenedir? Biz elbette aldı bilen ananevi türüge orun berimiz. Ananevi ayvalık tosti tolum pişliği, sucuk ve pomidordan tayyarlanadı. Bu temnin keşif kılgıcısı Ali Dutlu'dur. Ali Dutlu, Balıkesir'den deniz boyuğu caylaşkan ayvalık nahiyesinde burun bir sandviç dökününü başkuratdı. O, 1983 yılı ayvalıkı xas nokut eçitkisi bilen tayyarlanan bir xil nanını Hüseyin Sargın'ın navayxanısının seti aladı. Bunun alahidliki şu ki, onun xemirga Kozak rayonuğa xas şirine, yani pekmez koşulgan bulup, məxsus tost nini süpitede pişirildi. Ali Dutlu bu nini özüge xas tayarlaş usulü ve materiallı birleştirip, ravayetke aylanan bir koca taamını barlıq keltürüdü. Şunda kılıp, ayvalık tostunun hikayesi küçük bir dokandan başlanıp, yılların ütüşü bilen pütkül Türkiye'de şöhret kazandı. Yol boyuda turup yegili buladığan bu tost 2023 yılı 1 Mart günü Türkiye Patent ve Marka Organı tarafından tizimge ilinip, coğrafiyelik belge kapaletige erişti. Hem de köçe taamları sahasında umumlaşıp ketken zamanevi ayvalık tostuğa nazar salaydı. Şunu tilge iliş gerek ki, bu taam rayonlarga karap, bulup bu garnitur cahatın bazı periklerge ege buluşu mümkün. Bugünkü günde ayvalık tostu adette pişlak, sosis, sucuk, rost salatası, ketçap, ve mayonez bilen sunuladı. Nokta içtikçisi bilen tayarlanan tost nini bolsa ayvalık tostunun ayrılmaz terkibi hesaplanadı. Ananevi ayvalık tostu bilen bugünkü zamanevi türleri oturusudaki tem farkı elbette körünerlik. Ama her ikilisi intayin mezzelik. En yaxşısı her iki türünü tetip görüp özünüzün tallavağını yaxşı bolsa gerek. Yazın güzel güllerinin biri de korsuğunuz taza içip, köğünüz yenici bir neresi tartıp atkan ve siz tatilinizde ayvalıkta ötküzü atkan bolsanız, sizge ananevi ayvalık tostini tetip görüşüne tavsiye kılımız. Bu fırsatını herkes koldun bemezlik gerek. Ama Türkiye'nin başka bir yerde bolsanız mı ansırmın? Çokum birer sandviç dükkanına yoluksanız, küçük bir köçünün tokmaşıda sandviçini gördünüz mü? Ondak da hiç ikilenmey, derhal bir ayvalık tostu zakas kılın da. Qalgan ishni sandviç ustusiga qo'yib bering. Usta taxminan 25 cm uzunlikdagi ikki parcha tost ninni olib, ichiga pishloq, sojuq va boshqa materiallarni tizdi. Ondan sandvichni tost mashinasiga soldi. Pishloq erishga boshlab, non sus oltin rangga kirganda, usta uni mashindan chiqarib, ehtiyot bilan ochdi va ichiga rost salatasi bilan sosisni qo'shdi. Natijada haqiqiy ma'nodagi isl lazzat bombasi barliqqa keladi. Xalısınız tərxəmək tuzlaması, ketçap və mayonuz qoşdursanız mı boludu? İçimlik süptidi bosu Türkiyədə atom dəp atıldıqan vitaminqı bayı yeni sıxılğan meyve suyu arlaşmasını təvsiyə qalımız. Bu arlaşma yaz aylarda aplesin, alma və səbzi suyudun tərkib tapıdı. Qış aylarda bosa greyput və anar suyu mu qoşuludu? Əlbəttə, özünüzün yaqtırışıqı qarab, başqa meyve suyu içsiniz mi boludu? Axırda, kiçikkin bir qahlan duruş. Ayvalık tostunu yegende her bir çişliminizde iğiz borularınız azıraq kir bulup getişi mümkün. Bırak şunun işinin ki bu tem 10-çilik avargerçilikine tartışka toluq ərziydi. Taamınız tatlıq ve sınışlıq bolsun. Hörmətlik anlıqçılar,
Yukarıda Türkiye'nin koca tahımları namlık sahibimiz boyunca ayvalık tost hakkında tohtulup öttük. Anlatış bizden tetip görüşselerdin. Hemen lağı aş bolsun. Köngül kuyup danışanlığına üçün köp rahmet. Aman bolonla. Türkiye'nin koca tahımları.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Moşer'de ağırlaştı. Ertiyenimiş vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri, mətbuatlarda aldıngı planının oran ağın meselede, şundaqla rəngdar sahibilerimiz arqalıq qozurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlığa həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

0: player Türkiye'nin tehdi radyosu.
1: Ye sıday Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo ifonetis Türkiye.
4: Ovdi radyo glas Türkiye.
5: Gider radyo amuriyet Türkiye.
6: İni adala radyo suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

gönlüme hasretlik dolmasaydı. Aşkla açan çiçekler hüsranla solmasaydı. Kutsal olan sevgimiz böyle son bulmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zbor wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye hangia radio ya? Oldu Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sjúgun í kamung ég rum altan jílung dördunji í júli sénvi. Ashkabatta þagat unuj, Ankarada þagat unvir, halkara vagat búinja þagat þikð. Salam qadarlıdın leyciler. TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen diline ku qoy verilişinin nobatta qısanına başlayarız. Qoy verilişimiz 15 metr 17730 kHz yığılıklardan qıysqı tolqunnan günü ferden diqqatınızı hüdürle yarız. Günü ferden verilen qoy verilişimiz Aşqabat vaqtı bilen saat 7'den 7.33'ni, Çanak anten arqalı Türk saat 3'a'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləp bilərsiniz.

Salam, hormatly radio dinleyijileri. Bizim şuňki gepleşigimizde gazak edebiýatynyň dana galamy, gazak teatryna ilkinji drama eserini peşkeş berip, täze bir döwür açan Muhtar Awezowyň teatr mirasy barada size gurrun berer. Gelin onda sözlerin sahnada tomoşaçylar bilen duşýan şol ilkinji portadyna tarap siýahata başlaýyn. Muhtar Awezow 1897-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Gadaq medeniýetiniň galby hatapdanýan Semeýde asyllı bir maşgalada dünýä ýenýär. Onuň çağalyk ýyllary Tehranyň asyrlyk rowaýatlary we edebi gurşawyň içinde kemale gelýär. Muhtar Awezowyň atasy we kakasy bilime, aň bilime işlerine goşan-goşan medeniýetli adamlar bolupdyr. Bu dana maşgala şeýle hem Gadaqlaryň beýik şahyry Abay Kunanbay oğlu bilen hem yakın dost ekeni. Bu dostluk kiçik Muhtarın ikbalini ketkitlepdir. Atasi onun ilkinci bilimini Sehra Moğlutunun almağını yolu koymak bilen bir hatarda onun anına Abayın koşkularını hem uyupdir. Geleceğin beyik yazdığı ilkinci edebi ilhamını Sehra'nın ruvayetlerinin ve Abayın ölmedik titirlerinin alqayıptır. İr yaşta haqatından mahrum qaltı da ağatının qollowy netijetine onun bilim yolu böktülmeyer. Ol ilki medresede son Rus mektebinde ve Semey Molnar tayarlayan institutu qaptır. Bu dövrde Gunmatar ve Rus edebiyatının saylaman nuskala bilen tanış olup, dünya derecetine gözetimi giyinaptır. Bilime olan söygüsü onu ilki Daşkent'teki Merkezi Asya Devlet Üniversitesi'ne Sonra ozay Leningrad Devlet Üniversitesi'nin filologiya bölümüne alıp kayıttır. Magistratura ve bilimini hem üstünlükli tamamlan Awezow, ömürünü ilma ve taliplerine bağışlap, profesörlük derecesine çenli yetiptir. 1917-nji ýylda gadam masan tunot yoluna, Sovet döwrüniň gysyjy ideologiýalaryna hiç wagt boyun egmeýän galam bilen ilmi dama hakykaty, ilmi ve halkynyň hakyky ýagdaýyny beýan edýär. Gadaq teatr tarihinin başlangıcı ve ötüş tapqırı bu gurun her bir şahatında ilkincileri amına aşıran uçursuzu dekini şahdiyet Muhtar Awezow bilen gündön günü bağlanışkıdır. Muhtar Awezow dramaturg, teoretik ve tanqıçı hükmünde Gadaq teatrının esasını yolu oyun şahdiyettir. Ol bu tapqırı emele getirenle dünya ve ruh teatrına yakinen tiyinettir. Emma öz esasy gücünü Gazak halk medeniýetinden ve däp destulundan alıp gaýtdyr. Muhtar Awezowyň heni taliplik ýyllaryna ýazmaga başlan ve Gazak edebiýatynyň ilkinji çynnakaý dramat hatapdanýan Enlik Kebek pýesasy Gazak teatrynyň başlangyjy hatapdanýar. Tematny taryhy destandan alan köýne däp destulary tanqytdan bu tragediýa eteri İlkinjidek 1917-nji ýylda bir sehra çadyryna taklaşdyrylyp, Gadaq medeni durmuşyna teatry girdipdir. Şolor eser 1926-njy ýylda döredilen Milli Gadaq teatryna kem açylyş oýuny bolupdyr. Enlik Kebek pýesasy köýne tire taýpa we feodal döwrüň berk däp desturuna garşy çykyp, öz erkin erkirlen biri-birine saýlan iki ýaş juwanyň pajygaly feýgüsini gurrun berýär. Hekaya biri-birine can tenilen aşık bolan yaşkıyır enlik ve yigit kebeğin tuğruğuna baştan geçiliyar. Oların yaşan doğruna gadaq ovularına qiydlerin mecburi durumuşa çıkarılmağı yali basış edici cimetçilik deyapberi hükmünovan bolptır. Emma bu kiyas cuvan cimetçilik basışlarına boyun egmen öz sögülörünün iyidinden eyeriptirler. Köňül radyyla olan bir ýere gelen bu ýaş juwanlaryň bagty, tire taýpa baýlarynyň we ýaşlylaryň talymlyk bilen beren ölüm jezasy karar bilen pajygaly ýagdaýda tamamlanýar. Ýaşlaryň arzuwlary ýarym galsa da, halk aratyna dilden dile geçip ýaşan bu gamgyn taryhy waka, Muhtar Awezow tarapyndan çeperçilik tragediýa öwrülip, Gadaq teatrynyň ilkinji goýulan we nutgawlaşan iň möhüm eserine öwrülipdir. Gadaq döwlet operasy hem ilkinji gezek Awezowyň galamyndan çykan Ayman Şolpan atly sahly komediýa bilen tomoşaçylaryň öňüne çykypdyr.
Şeylekte Muhtar Avezov yazan ilkinci piyasalarlan Qazaq teatrının ve operatının düğünü tutup, öz adını tarihe altın harflan yazdırıptır. Meşhur yazıcı Sabit Mukanov'un hem belli işali, Qazaq teatrının haqiqi yolu Muhtar Avezov'un cemiyete çoğur təsir yetiren şeyle çınlıqı piyasalarlan başlaptır, deyip belli yaptır. Yazıcının enlik Kebek piyasatından bir yıl sonra 1918 yılda yazmağa başlan Ulu Ayal ve İkinci Ayal draması Oktyabr İnkılabı'nın önkü Qazaq cemiyetinin durmuşu yaraları vardı gurur berýär. Eser atalık sağlığı dövrünün en ulu kıyınçılıklarından biri olan köp ayallık ve ayal üstüne ayal getirmek devrinin maskalı durmuşunu yüze çıkaran pacıgalı ve atretsatil neticelerini sahna geçiriyar. Yazıcının en doğru mühüm eteri olsa 1928 yılı yazılan Emma Dürün sosyalistik ve komünistik fikirlerine ters gelen etapı sahnelaştırılmağı uzak vaxtla qadağan edilen Xan Kene piyasatları. Yarım asırı kolay vaat boyunca senzura tedavar edilen ve dünya 1970 yılı yüze çıkarılan bu eserde Kene tarihanın milli görüş yolunaqı qozgulanları Qazaq tarihinin kökürün meseleleri ve dövrün cemiyetçilik kapma arşılıkları telcerliyar. Muhtar Avezov'un sunuqat uqibini ve milli alattık fikirini en güyüşü görünüşte şöklendiren eseri olsa, gece qaranqılığınaqı güvüllü piyasatır. Bu oyun birinci xan uruş doğam edip durqa, Çarlıq Rus hükümetinin Qazaq yaşlarını mecburi yağdada frontta çağırması yapı, Xalqın 1916 yılda başlan şol ulu ve tarihi karşılığını mavluq ediniyar. Yazıcının edebiyat durmuşunda yazan sonqı eserlerinin biri olan ve ören ayratin oruna iyi olan Abay piyasası, meşgur pikirdada Abay obrazının teatrdaki ilkinci güyüşü boşlukçu tökmününü önmüde çıkar. Avezov bu eserine Abay'ın keşfinin üstülen devraplığı, bilimi, tədəçəlliği, demokratikliği ve an bilimli şahsiyeti simvallaştırıyar. Qıydıqaçı aydılanına Muhtar Avezov mavduqlarını aratça tarihi vaqalardan ve cemiyetçilik metillerinin taylap alan bu oyunlarla teatri öz xalqının qarasılıq ve an bilim uğurnaqı görüşünün en güçlü setini ürmeği başarıptır. Edil illeser, şuun teatri halkının qarasılıq ve an bilim uğrunaqı görüşünün en güyüşü tesini uğrun, Qazaq edebiyatının önvastı şahsiyeti Muhtar Avezov parda size gurun berdik. Tarih ve cemiyetçilik meselelerini sahna götüren bu büyük ustadı yattap, gepleşimizi tamamlayarız. İnni gepleşimizde dürlü mavduqlar ve mehmanlarla yende görüşen çak, hoş, sağ olun.

Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Dünyada en çemegedek genosidler ya da genosida barabar kırgınçılıklar olup geçti. Şol genosidlerin bir maksadı vardı. Bir halkı meyilleştirip bilkaslayın yok etmek, onun baylıklarını talamak ve yerlerini basıp almak. Ama ne için onun önünü almadığınız diyenine dünyanın mıdama bir bahanesi vardı. Biz bilmeyerdik. Havarımız olmadı ya da giç eşitlik ve şuna mündeşler. Misal için Kongo'da öz çağısının kesilen eli bilen ayağının önünü oturan bir atanın gamlı suratı metbuğutta ingen giç çıkıptı. Biz genosidde sezi var olur, adamların baştan geçirenlerini bilip bilmedik. Oların duygularını, gam gussalarını, nehilli beyan edenliğini seyrek yağdaydı ve cüda giyice uğrandık. Ama inni şartlar ütgödü. Vakalar, garayışlar, pozisyalar ve bolup geçeyen ehlizat bir neçe sekundun devamına bütün dünyaya yayar. Teknolojiye Gaza'da bolup geçeyen genosidi hiç kime biz bilmeyerdik. Deyip aytmağa bahana koymadı. Şu gepleşigimizde genosidde sezewar bolan gazalların erkini, sabırlılığını ve mertebeli şemeleşmesini görkezýän wakalar arkaly adamkärçilik dersini öwrülen hadiseler hakda durup geçer. Temamıza geçmeden uzul, gelin uyrançılığa, oda, qanı, aşlığa, susuzluğa ve göz yaşına hüküm edilen Gaza varıda qıytqıça mağlumatları yatlap geçelim. Ol genosidin derecesine hem de gövrümüne doğru ve dolu düşünme üçin mühüm. Takminen 365 iğne 4 kilometr meydanı olan sevit uzunluğu takminen 41 kilometr iğne olsa 6 bilen 12 kilometr aralığına bolonluğu sebepli Gaza zoologu deyilip atlandırılıyor. Bu meydan İstanbul'un takminen 15'ten bir, Ankara'nın olsa 70'ten bir bölüğüne dengdir. Şu küçücük yer bölüğüne 2 milyonun kuvrak adam yer.

yaşayar. Her iğne dördül kilometre 5700 bilen 6300 aralığına adam yaşayar. Bu ilat tıkızlığı bilen Gaza dünyanın en gür ilatlı yerlerinin biridir. Yani London, New York yalı ulu şehirlerden hem gürdür. 41 kilometrelik bu darda olukta 2023 yılın Oktyabr ayından beri 71 minnen gowrak adamın öldürülendigini ve minlerçe cesedin henizem harabalıkların aşağınlığına göz önüne getirenmizde her iğne dördül kilometrede ortaça 200 adamın öldürülendigini anladyar. Emma esasan hem parahat ilattan bolan bu minlerçe adam dine sanını varattymy. Dünge beden mi? Yok, elbette derli. Oların her bir yerinin maşgalatı vardı. Durmuş bilen bağlı arzuları, maksatları vardı. Her bir yerinin içinde sansız hıyalları vardı. Esasan hem gurrun çağı hakkında bulunu, umut ve mümkünçülük yali gelecek bilen bağlı düşünceler has çun mani anladiyar. Bir çağını öldürmek, onun içindeki ehli umutları ve ehli mümkünçülükleri öldürmek demektir. Gelin ehli müşakkatlara karamazdan mertebeli pozisyalarından ercelliğinden ve erk isleğinden yüze vurmadık Gaza'nın halkına olurun çağları arkalı düşünmeye sığınanşalıyın. 2024 yılın 29 yanvarına dünyada 6 yaşlı bir çağının nalası yanlanlay. Korkyan, hayş ediyen gelin, bu periyat bir nese sağıtlap devam etti ve 335 ok gülen dımdırlı. Şol çağının adı Hind Rajab'dı. Ol maşgalatı bilen birlikte Gaza şehirinin Tel El Hava etrafında yaşayardı. Ol yeni çağları bağını kutorupdı. Kutorduş eşiklerini giyinipdi. Önde olsa entek nese kutorduşlar vardı. Çağlar vağınına suratı düşenine gözleri uçkonoklap durdu. Ol bağıtlıdı. Gelecek bilen bağlı, belki bir nece minutta ütkep durun küçücük arzuları vardı. Çağalıkta her kere görünne ulolunda men şu olurun diyen dövrümüz ol yar ahirin. Hint hem hut şol yaştadı. Belki ol dünyanı hemmeler için cennete övürmeyi arzu edenler. Belki de en atası bilen korkusuz yaşacak öyünü arzu edenler. Kim bilir? En çemegedek yerinden göçürülen halkın perdendi hükmüne nehil arzular edenliğini inni hiç kaçan bilip bilmez. İsrail'in göçmek varadakı duyduruşlarından son Hint maşgalatı bilen Tel El Hava'dan çıkıp bar yarka münen uluğlarına tanıktan oda çıllı. Maşgalatının 6 ağzası sol vada can verdi. Hint volta yaralı halas volli. Ol inleyen korkyardı. Onun elinde telefonu vardı ve ol Palestin Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin işçikarları bilen gepleşyardı. Karankı düştü. Men katı korkyan, hayiş ediyen, gelin. Onu halas etmeye varyan tiz kömök uluğu hem nişana alınlı. Tiz kömökteki iki lukmançılık işçikarı aradan çıktı. 12 günden son Hind'in cansız bedeni, doğunoğlunu, layan ve beyleki karınlaşları bilen tapıldı. Sol bir günahsız evedi dımdı. Hind gitti, emma onun nalası dünyada kaldı. Sol söz, ehli yerde yanlanyar ve gün sayın güçlenyar. Meni halat edin. Sonra yine bir periyat götürüldü. Men aç, kafem ediyen, men aç. Bu sözleri aydan Abdullah Abu Zerkadi. Yürekleri dağlayan bu ses hamala diyersiniz yelin eline düşen yağladı ve duşan her bir adamının kulağına pışırdayardı. Abdullah aç. Gün oldu. Yağtılık tolkunu bu havarı bütün dünyaya getirdi. Kuşlar şahadan şaha konup her bir ağaca her bir güle havar verdi. Havarlar yayradı, sosyal medyada yanlandı. Abdullah aç. Küçücük Abdullah Türkiye'ye götürüldü. Emma halat edilip bilinmedi. Ol cennete uçtu.
Emma onun nalası henirem dünyanın eğninin

0: ne epet dağ yalı dur. Qasam ediyen, men aç. Yine bir sağ olsun var. Dünyanın hemişelik bergidar eden sağ olsun. 28. mayın seheri, Gaza'nın yadav topraklarına küçücük bir çağazık yolu düştü. Ayağına ayakkab yoktu. Eğnindeki giyimler eziz bedeninden kaçıp kalacak yalıdı. Emma ol aygıttıdı. Umutla yürüyerdi. Onun adı Amir'di ve bari yoku 8 yaşındadı. Ol takminen 12 kilometre yalangaç ayak ile yekuyordu geçti. Maksadı kömök paylaş merkezine yetmekti. Belki azıcık tüvi, belki bir neçe lukma imet tapardı. Paylaş merkezinde eskerler vardı, simler vardı, tartkınlık vardı. Ama Amir Amerika'nın arasından geçti. Ol kömök nokodunnağı Amerikalı hopsuzluk işgari Antoni'nin yanına vardı. Azıcık imit aldı da elini uzattı. Antoni onun yine imit sorumu ona karışardı. Ama yanlışıptı. Amir onun elinden tuttu. Oğuşadı. Ağaçlıktan kuran doğdukları bilen sağ olsun aittı. Antoni'nin gözleri yaştan doğrulu. Elini Amir'in eline koydu. Bir-birine seyrettiler. Ol şeyle dedi. Sen kovadım. Dünya senin aladan ediyar. Amir'in eline yırtık tüvü haltası vardı. Belki azıcık mercimek, belki başka hiç zat. Ama ol sağ olsun aittı. Hatta düşnüklü olsun deyip İngilizce aittı. Thank you. Sonra yuvaşlık ile gitti. Merakaya koşullu. Ama şol azıcık tüvüğünü öğüne yetirip bilmedi. Atılan oklar onun eciz bedenini deşik deşik etti. Şolgun bir neçe sağa bir neçe dövüm çörü üçün 12 kilometre yöreptti. Dine sağ olsun aitmek için. Ve ol dünyadan ötti. Onun adı Amir'di. Yüreği üren uludu. Ağaçlığa, yalangaç ayaklarına karamazdan doğduklarından sağ olsun dökülen çağıdı. Amir, onu yekacı lukmanı köp gören dünyadan aç gitti. Ama ıydınına adım kerçilik mirasını koyup gitti. Dünya durduğuça Amir'in sağ olsununun önüne küçelmeli olur. Gazadan ercellik, erik islev ve adam kerçilik görülürü ölürülen inniki hep de yine de duş yancak.
1: Gaza, ağaçlık şartlarına ercellik ve insanperverlik.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.